için şey sevmez. Kapı kasa, kapı kasa, sana bir şey veriyor usta cevap. Yok, veriyor kurban mısın?